kiye? Alo, lauke ki jule mir kiye? Şu xas kiriyek, u yeşi hal diye. Bir qaytana, xudani bas ku qaytana. Ev yare xatunu, çabrek

dilana başo çene qabe Dibe mertala babi hasela o gelo sori gul kim kokebem U haki şeri babi

devara suvar ki me de qari şişak im kurame bele de devara suvar ki me de hoca seklami binim kurame bele suvar kim

digiri li paş ciyayên min. Kujerek beru yevi dukuje her tiştên min. Kujerek beru yevi dukuje.

vara ro derenga ro tune masi gabule bişkifti selamla bu koga gelema Haberda megama kavlu kırar cibona minu tevanema Amu alem tefze uci sana par Üşahit lecimra söz ekdabu Eze hev ya sözü kavlu kırar Bekse etemam Sala par vişali eze gula divana Revşa cuva tabum sala isal Tez halandın fenani kuma deve Ganyanu cema fenani mumu cedu şima Ava mal kırabdı ki cia kuma Hurce enema Ne sonya amremi da teskirme hesri dili eder.